0: Alo Julie.
1: Jule,
0: Ya çok kamzan le, neden kamzan çok sayın le? Kazık
1: lüce
0: Kasa kasa, topa çok sayıyor da le. Kasa kasa, çi zaten çok stödle. Kasale. Kasa tuzje çile tuz yun nansoz lan ayet grimi na tuşe sefet ningi ras nga azat kan iş jabru luusan azadele. Ya jule.